0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

0: çıkan güneşi.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, ülke.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nil'le başladık. Şarkımızsa Ben Aptal Mıyım? Şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Retro devam ediyor bir MFÖ şarkısıyla. MFÖ Geldiler albümünü 1990 yılında çıkardı. Bu albümden çıkış şarkıları Ali Desidero şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

0: kibarca bir bay bay hallediyor.
1: Hay hay.
0: Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

Retro'da Deniz Arçak dinledik. 90'lı yılların en hareketli ve en eğlenceli şarkılarından bir tanesi. Saçma sapan sonrasında Bora Öztoprak'la Retro'ya devam ediyoruz. Şarkımızsa Deli Yar.

Retro devam ediyor. Harun Kolçak'ın 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Geri Kanıma. Son olarak İrem Derici ile birlikte yeniden yorumlandı bu şarkı. O yorumun da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Retro'ya Yonca Lodi ile devam edeceğiz. Şarkımızsa İnadım İnat.

Retro'ya Hakan Peker'le devam ettik. 89-90 civarında yapılmış unutulmaz şarkısı bir efsane. 98'de yeniden klip çekilerek tedavüle çıkarsa da aslında 90'lı yılların başındaki etkiyi yaratamamıştır. Şarkıyı dinlerken şarkının gerçekten 90'larda bir efsane olduğunu düşünüyorsunuz. Bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Yonca Evcimik ve Abone.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

Sezen Aksu'yla 1984 yılına gittik. Şarkımızsa Sen Ağlama albümünden Yeter. Daha sonraları 90'lı yıllarda Yonca Lodi de bu şarkının cover'ını yaptı. Bence bu cover da gayet başarılıydı. Bugün de retro'nun sonuna geldik. 99 yılıyla kapanış yapacağız. Yaşar'ın Eserinim albümündeyiz. Şarkımızsa albümün çıkış şarkısı Kuşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35.132.000 lira para girişi olduğu, bu tutarın 5.009.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'li müzik meslek birlikleri, radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamik Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
2: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde hava açık ve sıcak olacak. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

Yine güzeller güzeli bir gün, haftayı ortaladık. Şahane bir çarşamba günü 26 Ağustos'u göstermekte takvim. Bu güzel günde benimle olmayı tercih ettiğiniz için gönül dolusu teşekkürler. Bugün de gül güne gülle sizlerle. Hoş geldiniz.

0: olsun.
1: Her ilişki biliyorsunuz zaman zaman tartışmalarla sınanıyor ya, bu gayet doğal bir durum. Ama hiç tartışma sırasında veya sonrasında vücudunuzun verdiği tuhaf tepkilere dikkat ettiniz mi? Böyle kimi zaman kalp çarpıntısı, kimi zaman baş ağrısı gibi belirtilerle insan karşı karşıya kalabiliyor. Duygusal böyle yoğunluk yaşadığınız anlarda mesela bedeninizin şaşırtıcı şekilde tepki verebildiğini bilmek birazcık önemli. O yüzden ilk olarak size tartıştığınız sırada vücudunuzda gerçekleşen garip tepkileri anlatayım istiyorum. Şarkıların sonrasında birlikte...

0: güle gülle, gül güle gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

0: yalandan ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan, yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa baktığım yine kameranda, senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Gülgüne Gül'le de tartışma esnasında insanların vücudunda gerçekleşen garip tepkileri konuşacağız bugün. Şimdi özellikle de karşı cinsle tartışıldığında vücutta neler olduğuyla başlayalım isterim. Bir tartışma başladığında ilk fark edeceğiniz şeylerden bir tanesi kalbinizin bir parça hızlanması olacak. Hele de duygusal bir şeyler hissediyorsanız o karşı cinse. Bu aslında vücudumuzun savaş ya da kaç tepkisiyle alakalı. Beynimiz kendini savunmaya hazır olmak için böbrek üstü bezlerimize adrenalin salgılanması talimatını veriyor. Fiziksel bir tehdit olmasa da tartışma biliyorsunuz vücudumuzu strese sokan bir şey. Bizi tetikte tutan bir şey. İşte kalbimizin hızlanması tehlike algımızın artmasına sebep oluyor. Savaş ya da kaç mekanizması da aslında eski çağlardan kalma bir savunma sistemi. Bilmeyenler için bunu da açıklayayım. Günümüzde de tabii duygusal çatışmalarda bu sistem devreye giriyor. Eskiden kaldı dediğime bakmayın. Ve kendimizi fazlasıyla stresli hissetmemize yol açıyor. Kalp atışlarınızın hızlanması aslında vücudunuzun sizi koruma girişimi. Terlemeden de bahsedeceğim. Şarkıların sonrası.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar tartıştığında vücutlarında gerçekleşen garip tepkileri anlatıyorum size. Terlemekten de bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Şarkıların öncesinde. Odaya bakarsınız ortam serindir ama siz ter içinde kalmışsınızdır. Bu da stres tepkisinin bir başka yan etkisi. Sinir sisteminiz devreye giriyor ve ter bezleriniz aktif hale geliyor. İşte bu nedenle ellerinizin terlemesi, yüzünüzün kızarması ya da bütün vücudunuzun ter içinde kalması normal sayılıyor. Terleme vücudun soğuma yöntemi. İster hani duygusal ister fiziksel stres olsun, vücudunuz her iki durumda da aynı tepkiyi verebiliyor. Yani aslında tartışma sırasında vücudunuz sanki bir fiziksel efor sarf ediyormuş gibi terlemeye başlıyor. Bir de tabii kaslarınız gerginleşiyor. Omuzlarınız mesela, boynunuz ya da çenenizin gerildiğini mutlaka fark etmişsinizdir tartışmalar esnasında. Bu stres anlarında vücudun verdiği doğal tepkilerden bir tanesi. Sanki böyle bir fiziksel çatışmaya hazırlanıyormuşsunuz gibi kaslarınız gerginleşiyor. Tartışma uzadıkça bu gerilim baş ağrısına ya da kas ağrılarına da yol açabiliyor elbette. Kaslarınızın gerginleşmesi vücudunuzun olası tehlikelere karşı hazırlık yapma şekli. Aslında atalarımızdan kalma bir durum yani. Ama bu uzun süreli gerilim sonrasında ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun her şeyi, o kadar çok ciddiye almayın ve herkeste lütfen böyle şiddetli tartışmalar yaşamayın. Özellikle boyun ve omuz bölgesinde hissedilen bu gerilim vücudunuzun adrenalinle dolup taştığının bir göstergesi.

Ve bu güzel şarkıların sonrasında yine birlikteyiz Gülgün'e Gülle'de. Tartıştığımız esnada vücudumuzda gerçekleşen garip tepkileri konuşmaya da devam ediyoruz. Elbette mide rahatsızlıklarını da anlatacağım size. Şimdi bir tartışmanın ortasında midemizin rahatsız olduğunu hissettiğimiz zamanlar olur ya, işte bu bağırsak beyin ekseni adı verilen bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Stresli anlarda vücut sindirim sistemine giden kanı azaltıyor ve beyinle kaslara yönlendiriyor. Sonuç olarak da mide bulantısı, hazımsızlık ya da böyle aniden bir tuvalete gitme ihtiyacı gibi durumlar yaşanabiliyor. Çünkü stres sindirim sistemimizde bozulmalara yol açan bir durum. Yoğun duygusal anlar midemizde rahatsızlık hissine sebep oluyor. Bu yüzden de tartışmaların ardından bazı insanlar mide bulantısı ya da hazımsızlığı biraz fazlaca yaşıyorlar. Bu arada genelde biliyorsunuz tartışmalarda sesler titrer ya da yükselir. Kavga esnasında sesimizin titrediğini, aniden yükseldiğini mutlaka siz de fark etmişsinizdir. Stresli ve gergin anlarda boğazınızdaki kaslar geriliyor ve bu ses kontrolünüzü zorlaştırıyor. Sesinizin çatallandığını ya da titrediğini hissetmeniz tamamen normal bu sebeple. Duygusal durumunuz sesinizi doğrudan etkileyen bir yapıya sahip. İşte yoğun duygular yaşadığınızda da boğazınızdaki gerilim artıyor ve bu da ses tonunuzu kontrol etmeyi zorlaştırıyor. Bu yüzden insanlar tartışmalar sırasında bağırmaya ya da seslerini kontrol edememeye birazcık meyilli oluyorlar. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Mesela tartışmalar sırasında ağlama yaygın bir tepki olsa da bazen gülme isteği de gelir ya. Her iki tepki de aslında duygusal bir boşalma şekli, biliyor muydunuz bilime göre? Ağlama genellikle bunalma veya hayal kırıklığı hissiyle tetiklenirken, gülme vücudun stresle başa çıkma mekanizmasından kaynaklı. Stresin yoğunluğuna göre vücudunuz ağlama ya da gülme tepkisi verebiliyor. İşte bu duygusal baskıyı serbest bırakma çabası. Vücut biriken gerilimi bu şekilde dışa vuruyor desem en doğrusu bu olacak sanırım.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'li müzik meslek birlikleri, radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
15: Garanti BBVA.
16: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
17: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
16: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
18: Hayalinizdeki

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
13: Radyo Ülke.

Neden bazı insanlar gidecekleri yere sürekli geç kalırlar, hiç düşünmüş müydünüz? Bazı insanlar için hani böyle geç kalmak adeta bir yaşam biçimi haline gelir ya. Zaman algısı, zaman yönetimi, hatta böyle kişilik özellikleri gibi çeşitli faktörler sürekli geç kalan kişilerin bu alışkanlıklarından bir türlü kurtulamamalarına meğer sebep oluyormuş. Hepimiz mutlaka ister bir iş toplantı, ister bir arkadaş buluşması olsun, her zaman geç kalan birini tanıyoruzdur değil mi? Benim böyle iki tane arkadaşım var mesela. Peki bu sürekli geç kalma durumu gerçekten açıklanabilir mi? Ya da neden bazı insanlar sürekli geç kalır, hiç düşündünüz mü? Uzmanlar geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör bulunduğunu söylüyor. Bunlardan en önemlisi ise biraz daha meraklanmak isterim. Şarkıların sonrasında.

En son neden bazı insanlar sürekli geç kalır demiştim. Şimdi uzmanlar geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör olduğunu söylüyorlar. Bunlardan en önemlisi beynimizin zaman algısında yaşanan farklılıklar. Londra'da bir uzman, bilişsel sinir bilim profesörü bu konuda bir açıklama yapmış. Diyor ki beynimizdeki belirli mekanizmalar bir etkinliğe ya da buluşmaya ne kadar süre içinde varmamız gerektiğini yanlış hesaplamamıza sebep olabiliyor. Hipokampüs adı verilen beynin bir bölgesi zamanın belirli yönlerini işliyor ve bu da insanların bir işin ya da yolculuğun ne kadar süreceğini tahmin etmelerini sağlıyor. Ama bu süreç her zaman doğru çalışmayabilir. Biliyor ve bazı insanlar gitmeleri gereken yere varmak için gereken süreyi küçümsüyorlar. Profesöre göre gideceğimiz yere aşina olup olmadığımızda zaman algımızı etkiliyor. Mesela Londra'ya yeni taşınan öğrencilerle yapılan bir deney var. Öğrenciler gidecekleri yerleri ne kadar iyi tanıyorlarsa o yere varış sürelerini daha doğru tahmin edebilmişler. Ama aşinalık arttıkça bazı detayları gözden kaçırmaya başlamışlar ve süreci hafife almışlar. Özellikle seyahatten önce hazırlık yapmak gibi ek görev zamanlamayı zorlaştırabilen faktörlermiş. Aklınızda bulunsun eğer sürekli bir yerlere geç kalan biriyseniz. Yine araştırmalar müzik gibi çevresel faktörlerin de zaman algımızı bozabileceğini söylüyor. Başka bir çalışma yapılmış bununla alakalı. Arka planda çalan müziklerin süresi zaman algılayışımızı değiştirebiliyormuş. Mesela kısa şarkılar çaldığında görevin daha uzun sürdüğünü sanmak gibi yanlış algılar ortaya çıkabiliyormuş. O yüzden ben size hep ortalama şarkılar çalacağım bundan sonra. Başka bir dikkat çekici fırtınalar müzik gibi çevresel faktörlerin de zaman algımızı bozabileceğini söylüyor. Başka bir çalışma yapılmış bununla alakalı. Arka planda çalan müziklerin süresi zaman algılayışımızı değiştirebiliyormuş. Mesela kısa şarkılar çaldığında görevin daha uzun sürdüğünü sanmak gibi yanlış algılar ortaya çıkabiliyormuş.

fazla görev yapmaya çalışan kişiler zamanında bir işi tamamlama konusunda sık sık başarısız oluyorlarmış. Bir işe fazla odaklanıp diğer görevleri gözden kaçırmak oldukça yaygın durumlar arasında sayılıyor. Başka bir psikoloğa göre de ertelemenin genellikle zorlayıcı duygusal bağlarla ilişkili olduğu belirtiliyor. Tabii sürekli geç kalmaktan kurtulmanın basit ama birkaç etkili yolu var, bundan da bahsedeyim. Günümüzde artık teknoloji gelişti biliyorsunuz. Alarmlarınızı kurarsınız, hatırlatıcıları ayarlarsınız. E-mailler artık bize hatırlatıcı görevi görüyor biliyorsunuz. Onu belki zamanlayabilirsiniz. Ayrıca etkinlikler için kendinize sahte son tarihler belirlemek başka bir yöntem olabilir. Bu sizin de zamanında hazır olmanızı sağlayacak bir motivasyon yaratır belki de. Bence de.

Sabun icat edilmeden önce insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu sizce? Uzun bir günün ardından duş alıp böyle tüm günün kirini ve yorgunluğunu geride bırakmanın verdiği rahatlama duygusunu hepimiz çok severiz, değil mi? Sabun, duş jeli, şampuan, ne bileyim köpüklü bir şeyler. Temizlik rutinimizin vazgeçilmez parçaları haline gelmiş durumda. Ama çoğumuz sabunun tarih sahnesine ne zaman ve nasıl girdiğini bilmiyoruz diye düşünüyorum. Aslında sabunun kökeni insanlık tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanıyor. İnsanlar sabunu keşfetmeden önce su, bitki özleri, kil ve odun külü gibi doğal malzemelerle temizlik ihtiyaçlarını karşılamışlar. Sabun icat edildiğinde ise sadece hijyenin değil aynı zamanda tekstil temizliğinin de vazgeçilmezi olmuş. Şimdi de size sabunun köklü tarihini biraz anlatayım istiyorum. Farklı medeniyetlerin temizlik anlayışlarına da değineceğim elbette ve sabunun kişisel hijyenin ana aracı haline gelme yolculuğuna şöyle detaylıca bir bakış atalım. Ne dersiniz?

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: olsun.
1: Gül güne gülle de sabun icat edilmeden önce insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu? Bunu anlatacağımı söylemiştim. Sabundan önce insanlar için en yaygın temizlik aracı, söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sadece su. Mesela İndus Vadisi uygarlığında büyük bir hamam bulunuyor. İnsanların buhar banyosu yaptığı en eski halka açık hamamlardan bir tanesi. Ama buhar banyoları hijyen konusunda tabii belirli bir noktaya kadar etkili. Mississippi Eyalet Üniversitesi'nden bir tarihçi, sabun yaygınlaşmadan önce çok sayıda insan kötü kokuyordu diyor. Sabun kişisel hijyen için kullanılmaya başlamadan önce insanlar temizlik konusunda elbette zorluklar yaşıyormuş. Bugün kullandığımız modern sabunlarda pek çok ekstra bileşen olsa da sabunun temel formülü oldukça basit aslında. Yağ asidi ve alkali bir bileşik. Bu basit formül eski medeniyetlerde kullanılan sabunların da aslında temelini oluşturan bir yapıya sahip. O dönemde bitkiler, hayvansal yağlar, işte kum ve odun külü gibi doğal maddeler sabun yapımında kullanılmış. Ama tabii sabunun izini sürmek tarihçiler için zor olabiliyor. Çünkü sabun zamanla bozulan bir şey biliyorsunuz. Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi'nden kimya tarihçisi Siit Rasmussen, sabun benzeri maddelerin M.Ö. 2500'e kadar uzandığını söylüyor. Sümerler kendilerini temizlemek için su ve sodyum karbonat kullanırken yaraları iyileştirmek için bira ve sıcak su karışımına başvuruyorlarmış. Biraz da Mezopotamya'yı anlatayım size isterim ama iki güzel şarkının sonrasında.

Sabun icat edilmeden önce acaba insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyorduyu anlatıyordum size. Mezopotamya'dan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Mezopotamya'daki Akat İmparatorluğu sabundan önce hurma, çam kozalağı ve tamarisk gibi bitkilerden elde edilen karışımları temizlik amacıyla kullanıyor. Bu karışımlar modern sabunun böyle alkali, yağ ve aşındırıcı bileşenlerine bir parça benziyor. Bu tür karışımların kullanımı zamanla yaygınlaşmış. Hatta sabun Mısır'da banyo ritüellerinin bir parçası olarak da kendine yer bulmuş. Mısırlılar ayrıca natron, kil ve talk gibi maddelerde kullanarak vücut temizliğini sağlamışlar. Antik Yunanlılar ve Romalılar banyo yaparken biraz daha farklı bir yolu izlemişler ama suyla yıkandıktan sonra vücutlarına kokulu zeytinyağları sürmüşler. Daha sonra strigil adı verilen bir aletle ciltlerindeki kiri kazıyarak temizlemişler. Ama bu yöntem daha çok kirin üzerine örtmek için kullanılan bir teknik. O dönemde yağlar genellikle bitki özleriyle karıştırılarak parfüm işlevi de görüyor. Antik zamanlarda sabun büyük ölçüde tekstil temizliği için de kullanılıyor baktığımızda. Bitkilerle yapılan antik sabunlar daha çok tekstil ürünlerini temizlemek için kullanılmış. İnsanlar çoğu zaman böyle suyla yıkanmayı tercih etmişler. Tarihçilere göre sabunla banyo yapma alışkanlığı çok daha sonra, özellikle de 1800'lerin başlarında yaygınlaşıyor. Bunun nedeni sabun üretiminde kullanılan ucuz yağların daha yaygın hale gelmesi elbette. Sanayi devrimi de sabun üretimini evlerden fabrikalara taşıyarak sabunun kitlesel üretimini mümkün kılan bir faktör biliyorsunuz. Ayrıca savaşlar sırasında hastanelerde hijyenin ve sterilizasyonun önem kazanması sabunun daha fazla kullanılmasına yol açıyor. İşte tüm bu gelişmeler sabunun günlük hayatta daha fazla yer bulmasını sağlıyor ve bugün dünya çapında sabun üreten dev markalar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Buluşun.

Dedikoduyu sever misiniz? Peki sizce dedikodu yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bilim insanları açıklamış. Dedikodu sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak her zaman ilgi çeker, değil mi? İnsanların böyle arkasından konuşmak. Küçük büyük her topluluğun bir gerçeği haline gelmiş durumda. Araştırmalara baktım. Amerika ve Batı Avrupa'daki iş yerlerinde çalışanların %90'ının dedikodu yaptığını gösteriyor ne yazık ki. Olumlu, olumsuz veya nötr içerikli olabilir ve birisi hakkında konuşmak genellikle sosyal bağlar kurmaya yardımcı olabilir dedikodu dediğimizde. Yine bir araştırmaya göre modern toplumlarda insanlar her gün ortalama bir saatini dedikodu yaparak geçiriyorlar. Ama bilim insanları son yıllarda dedikodunun yalnızca zararlarına odaklanmayı bırakıp dedikodu yapmanın faydaları olduğunu da iddia etmeye başladı. Mesela psikolog Tianjun San dedikoduya dair araştırmaların genellikle bu eylemin yarattığı zararları incelediğini, ancak artık dedikodunun sosyal faydalarına ve dinamiklerine de odaklanıldığını söylüyor. Özellikle dedikodu yapan, dinleyen ve hedef olan üçlü arasındaki kişiler sosyal yaşamın önemli bir parçası olarak yeniden değerlendiriliyor. Peki dedikodu yapmak sizce faydalı olabilir mi gerçekten? Uzmanlar diyorlar ki birisiyle dedikodu yaptığınızda aranızda sosyal bir bağ kuruluyor. Ayrıca aidiyet ve bağlılık hissi oluşturan da bir şey. Ama tabii ki manipülasyona da sebep olan bir şey. Hollanda'da bununla alakalı bir araştırma yapılmış. Dedikoducuların büyük ölçüde doğru bilgiyi yaymaya eğilimli olduklarını gösteriyor bize, ama dedikoducunun hedefle çıkar çatışması varsa... Bu durum birazcık değişebiliyormuş. Sosyal psikolog Terence Dors, dedikoducunun rakibiyle rekabet halinde olduğu durumlarda bilgiyi manipüle etme olasılığının arttığını söylüyor. Dedikodu hakkında yapılan pek çok araştırma genellikle laboratuvar ortamlarında gerçekleşse de gerçek yaşamda dedikodunun nasıl işlediğini anlamak için yürütülen bazı çalışmalar da mevcut. Mesela Cruz'un yürüttüğü bir araştırma var. Dedikodunun ne olumlu ne de olumsuz olduğunu, çoğunlukla sadece bilgi alışverişi olduğunu ortaya koyuyor. Dedikodular sayesinde insanlar başkalarının davranışlarını daha iyi anlıyorlar ve onlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini daha net görüyorlar. Sonuç olarak da dedikodunun olumsuz bir ünü olabilir, ama bilim dedikodunun faydaları olduğunu ve çoğu zaman toplumsal bağları güçlendiren, bilgi paylaşımını sağlayan ve sosyal düzeni koruyan bir araç olduğunu gösteriyor bize. Yapıp yapmamak konusunda tabii ki özgürsünüz.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamik Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
2: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde hava açık ve sıcak olacak. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'le Müzik Meslek Birlikleri, radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
14: Radyo Ülke.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

0: Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamik Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde hava açık ve sıcak olacak. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü.
22: Radyo Ülkü 24 saat

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık," dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçesi yaptırılan evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Türk özel eğitim kurumlarında yabancı at kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı atla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut atlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız, dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Çiğ'i ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamik Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde hava açık ve sıcak olacak. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nil'le başladık. Şarkımızsa Ben Aptal Mıyım? Şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Retro devam ediyor bir MFÖ şarkısıyla. MFÖ Geldiler albümünü 1990 yılında çıkardı. Bu albümden çıkış şarkıları Ali Desidero şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

sigar çevir, bay bay. Ali diyor, hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali be.

Retro'da Deniz Arçak dinledik. 90'lı yılların en hareketli ve en eğlenceli şarkılarından bir tanesi. Saçma sapan sonrasında Bora Öztoprak'la Retro'ya devam ediyoruz. Şarkımızsa Deli Yar.

Retro devam ediyor. Harun Kolçak'ın 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Geri Kanıma. Son olarak İrem Derici ile birlikte yeniden yorumlandı bu şarkı. O yorumun da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Retro'ya Yonca Lodi ile devam edeceğiz.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.

Retro'ya Hakan Peker'le devam ettik. 89-90 civarında yapılmış unutulmaz şarkısı bir efsane. 98'de yeniden klip çekilerek tedavide çıkarsa da aslında 90'lı yılların başındaki etkiyi yaratamamıştır. Şarkıyı dinlerken şarkının gerçekten 90'larda bir efsane olduğunu düşünüyorsunuz. Bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Yonca Evcimik ve Abone.

Sezen Aksu'yla 1984 yılına gittik. Şarkımızsa Sen Ağlama albümünden Yeter. Daha sonraları 90'lı yıllarda Yonca Lodi de bu şarkının cover'ını yaptı. Bence bu cover da gayet başarılıydı. Bugün de retronun sonuna geldik. 99 yılıyla kapanış yapacağız. Yaşar'ın Eserinim albümündeyiz. Şarkımızsa albümün çıkış şarkısı Kuşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Arpaslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin sorunlarının çözümünde etkileşim ve müzakereyi esas aldığını belirterek ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı,

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: ışığına büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamik Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim, aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde hava açık ve sıcak olacak. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayaliniz

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülkü.
11: Son 2 3

Yine güzeller güzeli bir gün, haftayı ortaladık. Şahane bir çarşamba günü 26 Ağustos'u göstermekte takvim. Bu güzel günde benimle olmayı tercih ettiğiniz için gönül dolusu teşekkürler. Bugün de Gül Güne Gül'le sizlerle. Hoş geldiniz.

0: yollayamazsın.
1: Her ilişki biliyorsunuz zaman zaman tartışmalarla sınanıyor ya, bu gayet doğal bir durum. Ama hiç tartışma sırasında veya sonrasında vücudunuzun verdiği tuhaf tepkilere dikkat ettiniz mi? Böyle kimi zaman kalp çarpıntısı, kimi zaman baş ağrısı gibi belirtilerle insan karşı karşıya kalabiliyor. Duygusal böyle yoğunluk yaşadığınız anlarda mesela bedeninizin şaşırtıcı şekilde tepki verebildiğini bilmek birazcık önemli. O yüzden ilk olarak size tartıştığınız sırada vücudunuzda gerçekleşen garip tepkileri anlatayım istiyorum. Şarkıların sonrasında

0: Ama acil ayrılıyor yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa baktığım yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Gülgüne Gül'le de tartışma esnasında insanların vücudunda gerçekleşen garip tepkileri konuşacağız bugün. Şimdi özellikle de karşı cinsle tartışıldığında vücutta neler olduğuyla başlayalım isterim. Bir tartışma başladığında ilk fark edeceğiniz şeylerden bir tanesi kalbinizin bir parça hızlanması olacak. Hele de duygusal bir şeyler hissediyorsanız o karşı cinse. Bu aslında vücudumuzun savaş ya da kaç tepkisiyle alakalı. Beynimiz kendini savunmaya hazır olmak için böbrek üstü bezlerimize adrenalin salgılanması talimatını veriyor. Fiziksel bir tehdit olmasa da tartışma biliyorsunuz vücudumuzu strese sokan bir şey. Bizi tetikte tutan bir şey. İşte kalbimizin hızlanması tehlike algımızın artmasına sebep oluyor. Savaş ya da kaç mekanizması da aslında eski çağlardan kalma bir savunma sistemi. Bilmeyenler için bunu da açıklayayım. Günümüzde de tabii duygusal çatışmalarda bu sistem devreye giriyor. Eskiden kaldı dediğime bakmayın. Ve kendimizi fazlasıyla stresli hissetmemize yol açıyor. Kalp atışlarınızın hızlanması aslında vücudunuzun sizi koruma girişimi. Terlemeden de bahsedeceğim. Şarkıların sonrasında

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar tartıştığında vücutlarında gerçekleşen garip tepkileri anlatıyorum size. Terlemekten de bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız şarkıların öncesinde. Odaya bakarsınız ortam serindir ama siz ter içinde kalmışsınızdır. Bu da stres tepkisinin bir başka yan etkisi. Sinir sisteminiz devreye giriyor ve ter bezleriniz aktif hale geliyor. İşte bu nedenle ellerinizin terlemesi, yüzünüzün kızarması ya da bütün vücudunuzun ter içinde kalması normal sayılıyor. Terleme vücudun soğuma yöntemi. İster hani duygusal ister fiziksel stres olsun vücudunuz her iki durumda da aynı tepkiyi verebiliyor. Yani aslında tartışma sırasında vücudunuz sanki bir fiziksel efor sarf ediyormuş gibi terlemeye başlıyor. Bir de tabii kaslarınız gerginleşiyor. Omuzlarınız mesela, boynunuz ya da çenenizin gerildiğini mutlaka fark etmişsinizdir tartışmalar esnasında. Bu stres anlarında vücudun verdiği doğal tepkilerden bir tanesi. Sanki böyle bir fiziksel çatışmaya hazırlanıyormuşsunuz gibi kaslarınız gerginleşiyor. Tartışma uzadıkça bu gerilim baş ağrısına ya da kas ağrılarına da yol açabiliyor elbette. Kaslarınızın gerginleşmesi vücudunuzun olası tehlikelere karşı hazırlık yapma şekli. Aslında atalarımızdan kalma bir durum yani. Ama bu uzun süreli gerilim sonrasında ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun her şeyi, o kadar çok ciddiye almayın ve herkeste lütfen böyle şiddetli tartışmalar yaşamayın. Özellikle boyun ve omuz bölgesinde hissedilen bu gerilim vücudunuzun adrenalinle dolup taştığının bir göstergesi.

0: Gülne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Ve bu güzel şarkıların sonrasında yine birlikteyiz Gül Güne Gülle'de. Tartıştığımız esnada vücudumuzda gerçekleşen garip tepkileri konuşmaya da devam ediyoruz. Elbette mide rahatsızlıklarını da anlatacağım size. Şimdi bir tartışmanın ortasında midemizin rahatsız olduğunu hissettiğimiz zamanlar olur ya, işte bu bağırsak beyin ekseni adı verilen bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Stresli anlarda vücut sindirim sistemine giden kanı azaltıyor ve beyinle kaslara yönlendiriyor. Sonuç olarak da mide bulantısı, hazımsızlık ya da böyle aniden bir tuvalete gitme ihtiyacı gibi durumlar yaşanabiliyor. Çünkü stres sindirim sistemimizde bozulmalara yol açan bir durum. Yoğun duygusal anlar midemizde rahatsızlık hissine sebep oluyor. Bu yüzden de tartışmaların ardından bazı insanlar mide bulantısı ya da hazımsızlığı biraz fazlaca yaşıyorlar. Bu arada genelde biliyorsunuz tartışmalarda sesler titrer ya da yükselir. Kavga esnasında sesinizin titrediğini, aniden yükseldiğini mutlaka siz de fark etmişsinizdir. Stresli ve gergin anlarda boğazınızdaki kaslar geriliyor ve bu ses kontrolünüzü zorlaştırıyor. Sesinizin çatallandığını ya da titrediğini hissetmeniz tamamen normal bu sebeple. Duygusal durumunuz sesinizi doğrudan etkileyen bir yapıya sahip. İşte yoğun duygular yaşadığınızda da boğazınızdaki gerilim artıyor ve bu da ses tonunuzu kontrol etmeyi zorlaştırıyor. Bu yüzden insanlar tartışmalar sırasında bağırmaya ya da seslerini kontrol edememeye birazcık meyilli oluyorlar. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Mesela tartışmalar sırasında ağlama yaygın bir tepki olsa da bazen gülme isteği de gelir ya. Her iki tepki de aslında duygusal bir boşalma şekli, biliyor muydunuz bilime göre? Ağlama genellikle bunalma veya hayal kırıklığı hissiyle tetiklenirken, gülme vücudun stresle başa çıkma mekanizmasından kaynaklı. Stresin yoğunluğuna göre vücudunuz ağlama ya da gülme tepkisi verebiliyor. İşte bu duygusal baskıyı serbest bırakma çabası. Vücut biriken gerilimi bu şekilde dışa vuruyor desem en doğrusu bu olacak sanırım.

Neden bazı insanlar gidecekleri yere sürekli geç kalırlar, hiç düşünmüş müydünüz? Bazı insanlar için hani böyle geç kalmak adeta bir yaşam biçimi haline gelir ya. Zaman algısı, zaman yönetimi, hatta böyle kişilik özellikleri gibi çeşitli faktörler sürekli geç kalan kişilerin bu alışkanlıklarından bir türlü kurtulamamalarına meğer sebep oluyormuş. Hepimiz mutlaka ister bir iş toplantısı, ister bir arkadaş buluşması olsun, her zaman geç kalan birini tanıyoruzdur, değil mi? Benim böyle iki tane arkadaşım var mesela. Peki bu sürekli geç kalma durumu gerçekten açıklanabilir mi? Ya da neden bazı insanlar sürekli geç kalır, hiç düşündünüz mü? Uzmanlar geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör bulunduğunu söylüyor. Bunlardan en önemlisi ise biraz daha meraklarını isterim. Şarkıların sonrasında.

En son neden bazı insanlar sürekli geç kalır demiştim. Şimdi uzmanlar geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör olduğunu söylüyorlar. Bunlardan en önemlisi beynimizin zaman algısında yaşanan farklılıklar. Londra'da bir uzman, bilişsel sinir bilim profesörü bu konuda bir açıklama yapmış. Diyor ki beynimizdeki belirli mekanizmalar bir etkinliğe ya da buluşmaya ne kadar süre içinde varmamız gerektiğini yanlış hesaplamamıza sebep olabiliyor. Hipokampüs adı verilen beynin bir bölgesi zamanın belirli yönlerini işliyor ve bu da insanların bir işin ya da yolculuğun ne kadar süreceğini tahmin etmelerini sağlıyor. Ama bu süreç her zaman doğru çalışmayabilir. Ve bazı insanlar gitmeleri gereken yere varmak için gereken süreyi küçümsüyorlar. Profesöre göre gideceğimiz yere aşina olup olmadığımızda zaman algımızı etkiliyor. Mesela Londra'ya yeni taşınan öğrencilerle yapılan bir deney var. Öğrenciler gidecekleri yerleri ne kadar iyi tanıyorlarsa o yere varış sürelerini daha doğru tahmin edebilmişler. Ama aşinalık arttıkça bazı detayları gözden kaçırmaya başlamışlar ve süreci hafife almışlar. Özellikle seyahatten önce hazırlık yapmak gibi ek görev zamanlamayı zorlaştırabilen faktörlermiş. Aklınızda bulunsun eğer sürekli bir yerlere geç kalan biriyseniz. Yine araştırmalar müzik gibi çevresel faktörlerin de zaman algımızı bozabileceğini söylüyor. Başka bir çalışma yapılmış bununla alakalı. Arka planda çalan müziklerin süresi zaman algılayışımıza değiştirebiliyormuş. Mesela kısa şarkılar çaldığında görevin daha uzun sürdüğünü sanmak gibi yanlış algılar ortaya çıkabiliyormuş. O yüzden ben size hep ortalama şarkılar çalacağım bundan sonra. Başka bir dikkat çekici faktör de kalabalık ortamların zaman algımızı etkilemesi. Mesela kalabalık bir ortamdayken zaman daha yavaş akıyor gibi hissederiz ya, hani tam da bu durumdan bahsediyorum. Bu arada kişilik özellikleri de geç kalma konusunda önemli rol oynuyor demiştim anonsun en başında. Mesela düşük vicdanlılık düzeyine sahip kişiler genellikle planladıkları işleri unutma eğiliminde oluyorlarmış. Uzmanlara göre aynı anda birden fazla görev yapmaya çalışan kişiler zamanında bir işi tamamlama konusunda sık sık başarısız oluyorlarmış. Bir işe fazla odaklanıp diğer görevleri gözden kaçırmak oldukça yaygın durumlar arasında sayılıyor. Başka bir psikoloğa göre de ertelemenin genellikle zorlayıcı duygusal bağlarla ilişkili olduğu belirtiliyor. Tabii sürekli geç kalmaktan kurtulmanın basit ama birkaç etkili yolu var, bundan da bahsedeyim. Günümüzde artık teknoloji gelişti biliyorsunuz. Alarmlarınızı kurarsınız, hatırlatıcıları ayarlarsınız. E-mailler artık bize hatırlatıcı görevi görüyor biliyorsunuz. Onu belki zamanlayabilirsiniz. Ayrıca etkinlikler için kendinize sahte son tarihler belirlemek başka bir yöntem olabilir. Bu sizin de zamanında hazır olmanızı sağlayacak bir motivasyon yaratır belki de. Bence de.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bu bölgenin bütün etnik unsurları aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağılan parçaları bir araya getiriyoruz ifadesini kullandı. Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbe, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke
17: her zaman her yerde.

Sabun icat edilmeden önce insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu sizce? Uzun bir günün ardından duş alıp böyle tüm günün kirini ve yorgunluğunu geride bırakmanın verdiği rahatlama duygusunu hepimiz çok severiz, değil mi? Sabun, duş jeli, şampuan, ne bileyim köpüklü bir şeyler. Temizlik rutinimizin vazgeçilmez parçaları haline gelmiş durumda. Ama çoğumuz sabunun tarih sahnesine ne zaman ve nasıl girdiğini bilmiyoruz diye düşünüyorum. Aslında sabunun kökeni insanlık tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanıyor. İnsanlar sabunu keşfetmeden önce su, bitki özleri, kil ve odun külü gibi doğal malzemelerle temizlik ihtiyaçlarını karşılamışlar. Sabun icat edildiğinde ise sadece hijyenin değil aynı zamanda tekstil temizliğinin de vazgeçilmezi olmuş. Şimdi de size sabunun köklü tarihini biraz anlatayım istiyorum. Farklı medeniyetlerin temizlik anlayışlarına da değineceğim elbette ve sabunun kişisel hijyenin ana aracı haline gelme yolculuğuna şöyle detaylıca bir bakış atalım. Ne dersiniz?

0: olsun.
1: Gül güne gülle de sabun icat edilmeden önce insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu? Bunu anlatacağımı söylemiştim. Sabundan önce insanlar için en yaygın temizlik aracı, söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sadece su. Mesela İndus Vadisi uygarlığında büyük bir hamam bulunuyor. İnsanların buhar banyosu yaptığı en eski halka açık hamamlardan bir tanesi. Ama buhar banyoları hijyen konusunda tabii belirli bir noktaya kadar etkili. Mississippi Eyalet Üniversitesi'nden bir tarihçi, sabun yaygınlaşmadan önce çok sayıda insan kötü kokuyordu diyor. Sabun kişisel hijyen için kullanılmaya başlamadan önce insanlar temizlik konusunda elbette zorluklar yaşıyormuş. Bugün kullandığımız modern sabunlarda pek çok ekstra bileşen olsa da sabunun temel formülü oldukça basit aslında. Yağ asidi ve alkali bir bileşik. Bu basit formül eski medeniyetlerde kullanılan sabunların da aslında temelini oluşturan bir yapıya sahip. O dönemde bitkiler, hayvansal yağlar, işte kum ve odun külü gibi doğal maddeler sabun yapımında kullanılmış. Ama tabii sabunun izini sürmek tarihçiler için zor olabiliyor. Çünkü sabun zamanla bozulan bir şey biliyorsunuz. Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi'nden kimya tarihçisi Siit Rasmussen, sabun benzeri maddelerin M.Ö. 2500'e kadar uzandığını söylüyor. Sümerler kendilerini temizlemek için su ve sodyum karbonat kullanırken yaraları iyileştirmek için bira ve sıcak su karışımına başvuruyorlarmış. Biraz da Mezopotamya'yı anlatayım size isterim ama iki güzel şarkının sonrasında. Gölge.

sabun icat edilmeden önce acaba insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyorduyu anlatıyordum size. Mezopotamya'dan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Mezopotamya'daki Akat İmparatorluğu sabundan önce hurma, çam kozalağı ve tamarisk gibi bitkilerden elde edilen karışımları temizlik amacıyla kullanıyor. Bu karışımlar modern sabunun böyle alkali, yağ ve aşındırıcı bileşenlerine bir parça benziyor. Bu tür karışımların kullanımı zamanla yaygınlaşmış. Hatta sabun Mısır'da banyo ritüellerinin bir parçası olarak da kendine yer bulmuş. Mısırlılar ayrıca natron, kil ve talk gibi maddelerde kullanarak vücut temizliğini sağlamışlar. Antik Yunanlılar ve Romalılar banyo yaparken biraz daha farklı bir yolu izlemişler ama suyla yıkandıktan sonra vücutlarına kokulu zeytinyağları sürmüşler. Daha sonra strigil adı verilen bir aletle ciltlerindeki kiri kazıyarak temizlemişler. Ama bu yöntem daha çok kirin üzerine örtmek için kullanılan bir teknik. O dönemde yağlar genellikle bitki özleriyle karıştırılarak parfüm işlevi de görüyor. Antik zamanlarda sabun büyük ölçüde tekstil temizliği için de kullanılıyor baktığımızda. Bitkilerle yapılan antik sabunlar daha çok tekstil ürünlerini temizlemek için kullanılmış. İnsanlar çoğu zaman böyle suyla yıkanmayı tercih etmişler. Tarihçilere göre sabunla banyo yapma alışkanlığı çok daha sonra, özellikle de 1800'lerin başlarında yaygınlaşıyor. Bunun nedeni sabun üretiminde kullanılan parfüm işlevi de görüyor. Antik zamanlarda sabun büyük ölçüde tekstil temizliği için de kullanılıyor baktığımızda. Bitkilerle yapılan antik sabunlar daha çok tekstil ürünlerini temizlemek için kullanılmış. İnsanlar çoğu zaman böyle suyla yıkanmayı tercih etmişler. Tarihçilere göre sabunla banyo yapmak

Dedikoduyu sever misiniz? Peki sizce dedikodu yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bilim insanları açıklamış. Dedikodu sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak her zaman ilgi çeker, değil mi? İnsanların böyle arkasından konuşmak. Küçük büyük her topluluğun bir gerçeği haline gelmiş durumda. Araştırmalara baktım. Amerika ve Batı Avrupa'daki iş yerlerinde çalışanların %90'ının dedikodu yaptığını gösteriyor ne yazık ki. Olumlu, olumsuz veya nötr içerikli olabilir ve birisi hakkında konuşmak genellikle sosyal bağlar kurmaya yardımcı olabilir dedikodu dediğimizde. Yine bir araştırmaya göre modern toplumlarda insanlar her gün ortalama bir saatini dedikodu yaparak geçiriyorlar. Ama bilim insanları son yıllarda dedikodunun yalnızca zararlarına odaklanmayı bırakıp dedikodu yapmanın faydaları olduğunu da iddia etmeye başladı. Mesela psikolog Tianjun San dedikoduya dair araştırmaların genellikle bu eylemin yarattığı zararları incelediğini, ancak artık dedikodunun sosyal faydalarına ve dinamiklerine de odaklanıldığını söylüyor. Özellikle dedikodu yapan, dinleyen ve hedef olan üçlü arasındaki kişiler sosyal yaşamın önemli bir parçası olarak yeniden değerlendiriliyor. Peki dedikodu yapmak sizce faydalı olabilir mi gerçekten? Uzmanlar diyorlar ki birisiyle dedikodu yaptığınızda aranızda sosyal bir bağ kuruluyor. Ayrıca aidiyet ve bağlılık hissi oluşturan da bir şey. Ama tabii ki manipülasyona da sebep olan bir şey. Hollanda'da bununla alakalı bir araştırma yapılmış. Dedikoducuların büyük ölçüde doğru bilgiyi yaymaya eğilimli olduklarını gösteriyor bize, ama dedikoducunun hedefle çıkar çatışması varsa... Bu durum birazcık değişebiliyormuş. Sosyal psikolog Terence Dors, dedikoducunun rakibiyle rekabet halinde olduğu durumlarda bilgiyi manipüle etme olasılığının arttığını söylüyor. Dedikodu hakkında yapılan pek çok araştırma genellikle laboratuvar ortamlarında gerçekleşse de gerçek yaşamda dedikodunun nasıl işlediğini anlamak için yürütülen bazı çalışmalar da mevcut. Mesela Cruz'un yürüttüğü bir araştırma var. Dedikodunun ne olumlu ne de olumsuz olduğunu, çoğunlukla sadece bilgi alışverişi olduğunu ortaya koyuyor. Dedikodular sayesinde insanlar başkalarının davranışlarını daha iyi anlıyorlar ve onlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini daha net görüyorlar. Sonuç olarak da dedikodunun olumsuz bir ünü olabilir, ama bilim dedikodunun faydaları olduğunu ve çoğu zaman toplumsal bağları güçlendiren, bilgi paylaşımını sağlayan ve sosyal düzeni koruyan bir araç olduğunu gösteriyor bize. Yapıp yapmamak konusunda tabii ki özgürsünüz.

0: Güngün'le, Güngün'e Güngün'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.

0: için.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
0: Yaşasın ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emekler çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
15: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Radyo Ülkü.
1: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
2: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

hasrete ağlamak boşaymış meğer. Senin yokluğun gelen hasrete

0: ülkü.
1: Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururumu aldırmışım. Ne olursun benden alma seni.

sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo Ülkü.

İçeri halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.